özgör tösün gelecekti bir sen. Öz ögüsün canı gündün bilsen, adamdarga үлгү болуп дайын.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Первое информационное радио.
2: В Бишкеке 16 часов.